Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

0: Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.
1: قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Allah da, öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.
1: فبعث

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: تَخْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.

0: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah, adaletle hüküm verenleri sever.
1: Ve keyfe yuhibbun.

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed, sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
1: Efe

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

Kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ya

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

0: De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Yeah.

Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: صفرا
1: فلا تأس على القوم الكافرين.
2: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
1: لَقَدَ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ

0: Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.

Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Anlat bana senin aklın takıldığın. Ne güzel bir eser değil mi efendim? Şükür kavuştuk. Yine günün en güzel saatleri işte başladı. Fikrim takıldı yeşil gözlerine. Yine en özeller, en bir güzeller, en bir sevdikleriniz. En özel cümleler. Yine gönlünüze sunulmak üzere emrinize amade. Bu frekans yani Radyo 7 sizin için. Hoş geldiniz. Aşkın Sesi ben Deniz Ben Harsaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'yla beraberiz yine şükür.

Yarın kalbim ya, kaçamazsın sevdadan. Evet, şimdi yine bugün de özel bir müzik ziyafeti olsun istedim. Her günümüz her günümüzden farklı olsun istedim ve yine çok özel şarkılar hazırladım sizler için. Çok özel eserler. Ve yine şükrediyorum sahip olduklarıma ve uzak kaldıklarıma. Vardır her şerrin bir hayrı ve sebebi. Yaşanması gerekenler yaşandı. Yaşanacakların da vardır vakti zamanı. Ben elimden geleni yapıyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Geriye kalan takdiri ilahi. Çok güzel değil mi? Aşk olun.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

ne güzeldir değil mi? Senden sonra, senden sonra. Efendim, Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli. Tabii ki. Hafta içi her akşam saat 17'de başlar. Ve 21'e kadar devam eder. Çok şükür. Bir de hafta sonları. Evet, sabah 09'dan 12'ye, cumartesi pazar beraberiz.

Boş ver. Zaten kimse kimseyi anlamıyor. Vallahi. Konuşsan canın yanıyor. Bağırsan yürek sızlıyor. Ne yapacağız? Boş ver.

Önemli olan bu hayatı kaliteli, güzel ve insanca yaşayabilmek. İnsanca tamamlayabilmek. İnsanca doldurabilmek. Gayrısını her şey yapıyor. Taş, taş şeklinde. Hayvanlar yine aynı şekilde. Bize bahsedilen insanlık. İşte onu unutmadan.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
1: Radyo 7'de bir başka özel daha. Sadece gönlüm ve kulağın için, senin için. Üzün yok. Dert yok. Ağlamak hiç yok. Umut var. Gülmek var. Ve hep Allah var. Çok şükür. Aşk alalım.

0: rüzgar savuracak bir toz bulur. Her hayal yaşanacak bir can bulur, can. Her düş gerçekleşecek bir umut bulur. Kolay bulunmayan tek şey, evet, tek şey güzel bir dostluktur. Zordur. Ama bulduysan da dünyanın en şanslısı sensin bence. Aşk ola.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Her şeyiyle güzel ya. Şöyle biraz mesajlarınıza bakalım mı? Bakalım yazmışlar mı? Kimler yazmış? Neler yazılmış? Evet, videomuzun altına. Selcan Sallıbaş, Ayça Kapıkaya, çok teşekkür ederiz. Menekşe Yıldırım, Hakan Börekçi, sevgiler İzmir'imize. Evet evet, şehirlerde yazılsın, unutulmasın, önemli. Alanya'dan Rabia Başar, selam olsun. Samet Apaydın, Adana Kozan Yüksekokulu, birlikten kuvvet doğar demiş. Süpersiniz, çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraberce geliştireceğiz.

0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Evet, bizim de. Ben Yedi olarak sizi mutlu eden, motive eden özel şarkılar, güzel dakikalar geçirmenizi sağlamak. Derdimiz, çabamız bu.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Hayvancağızım, bir insanı ancak zamanla tanırsın. Öyle yok. Hemen ben tanırım. Zamanla tanırsın. Sırtınızdan vuranı da sözünün arkasında duranı da zamanla. Zamanla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi beklerken gözler bu dönemde açıklanacak büyüme, ihracat, enflasyon verileriyle orta vadeli programa çevrildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ 16 elektrik üretim santraline Temmuz ayı için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Ülkemizde ham çelik üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %7 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 5. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 4. kilometreleri, Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Burası Radyo 7.

sevgili dediğin koluna değil, yüreğine yakışmalı. Ve öyle gelip geçici bir heves değil, sonsuza dek, sonsuza dek nefesin olmalı. Aşk olan.

Çok güzel değil mi? Tamam. Aynen. Hemen bakalım. Hüseyin Koca, Latif Aydemir, Kütahya'dan selamlar iletiyor. İsmail Kesen, selam olsun. Ve Emre Uğur, sevgiler saygılar iletiyorum. Hamiyet Koç, Elmas Uludağ, İnşallah, inşallah. Münevver Çelikel, Nafi Efe, Alanya'dan selam olsun. Gönlünüze sağlık, teşekkür ederiz. Murat Şemdil, Fatma Yılmaz, Bursa'dan ve Ankara'dan. Tuncay Gültekin, Selahattin İnan,

bir eser daha. Yaşlanmadan akıllanmayı ne çok isterdim diyor. Hangimiz istemeyiz ki diyorum ben de. Değil mi? Hangimiz istemeyiz?

bazen kendine gelmesi için başkalarından gitmesi gerekir. Kendine gelmesi için uzaklaşması gerekir. Kendini özgürleştirebilmek için, kendi kendini fark edebilmesi için, kendini okuyabilmesi, kendini gözden geçirmesi için.

Vurul ben bulut, maçkada dolaşalım. Dolaşanlar çoktur biliyorum. Ben hiç henüz dolaşmadım. Bir gün bana da inşallah nasip olur. Selam olsun maçkaya. Sevgiler.

etrafınızda yüzlerce insanın olması bir prestij durumu değildir. Öyle olduğunu zannedebilirsiniz ama emin olun değildir. Özgüveni yüksek ve yaşamdan zevk almayı bilen insanlar bunun tam aksidirler. Evet, çok insana değil, az insana ihtiyaç duyarlar. Özgüveni yüksek ve yaşamdan zevk almayı bilenler bilirler ki çokluğa yetmek kolay değil. Tadını çıkarmaksa birkaç kişiyle.

500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: ettiği hediye.
1: Bir reklam.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Of ya of. Ne güzel bir türkü değil mi efendim? Tamam, hadi beraber dinleyelim. Keyfi hiç bozmadan. Radyo 7'den ayrılmadan.

İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Ne güzel bir eserdir değil mi? Filiz Oğuz Orhan, selamlar ablacığım demiş. Selamlar Filiz'ciğim. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Gülkaran Yağcı hayırlı yayınlar dilemiş. Emin Ülker selamlar. Kırıkkale'den, Van'dan sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederim. Kadriye Kahraman selam güzel ablacığım, iyi yayınlar, kucak dolusu sevgilerimle inşallah demiş. İnşallah. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Evet. Devam edelim. Eftal Demirbilek, yüreğine sağlık can demiş. Teşekkür ederim Eftal, sağ olasın. Senin de gönlüne, kulaklarına sağlık.

sen benden gittin gideli. Şimdi size kaybolan yıllarınızı verseler. Ah Benar, neler yaparız neler. Nelere karar verirken ne kadar düşünmem gerektiğini, değil mi? Ya da neyi yapmamam gerektiğini. Hepsi aklımızda ya, hiçbirini yapmamız.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi beklerken gözler bu dönemde açıklanacak büyüme, ihracat, enflasyon verileriyle orta vadeli programa çevrildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ 16 elektrik üretim santraline Temmuz ayı için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Ülkemizde ham çelik üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %7 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7.

Burası Radyo 7. Ama bizimle kalın. Hep bizimle olun. Aşkın sesi bendeniz, ben Harsaroğlu. Aşk ola.

Uzakları sevenlere diyecek sözümüz yok. Oralarda kalacaklar. Siz gel deseniz de, ısrar etseniz de. Bir de yolun sonu var. Evet. O da bir başkadır yani. Başka bir durumdur. Hatta Özel de bir türkü halini almıştır. Beraber dinleyelim mi efendim? Vallahi çok kuvvetli hissediyorum bu eseri. Çok isteyen var şu an. Çok dinlemek isteyen var. Hissediyorum. O yüzden hemen öne çektim. Şöyle güzelce, keyiflice dinleyelim. Tabii ki Radyo 7'de.

Samsun Çarşamba'ya da selamlarımızı iletelim bu güzel Türk'ümüzle ve tabii ki seven herkese seveni çoktur. Adeta bir marş gibidir bu Türk'ümüzde. Çarşambayı Selat, bir yar sevdim Elat, keşke sevmez olat, elim koynumda kal.

0: Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Evet. Çok özel bir eser daha Radyo 7'den sizin gönüllerinize. Yaprak sıkılmıştı. Çok sıkılmıştı ağaçtan. Bahanesi? Evet, bahanesi neydi? Sonbahar. Bahaneydi yani sonbahar. Bahane. Aşkım.

Evet. Öylesi insanlar vardır değil mi? Gittiğiniz her yere, her an hep götürmek istersiniz, hep yanınızda olmasını istersiniz. Abim böyle düşündüğünüz kişileri de yanınızdan, yamacınızdan ayırmasın inşallah. Şimdi yine tabii ki böylesine özel dualardan sonra da bir dua dinlenmesi lazım. Aysel Yakupoğlu Radyo 7'de ve dua.

Seven alsın sevdiğini. Ve şimdi gün gelir de beni unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun, uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam canım, unutamam seni, unutamam gülüm, unutamam.

0: Tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında

0: hediye.
1: Bir reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Reklam.

susuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadındım.

çıkan söz silahtan çıkan kurşun gibidir. İkisi de öldürür. Biri bedeni, diğeri ruhu. İkisi de öldürücüdür. İkisi de tehlikelidir yani. Aşk olan.

0: herkes bilsin. Ziyan yok, sen bilme. Güzel şarkısın.
1: O kadar uzaklaş ki ararsam gelme.
0: Ararsam gelme.
1: Özlediğim doğrudu.
0: Yürek isteyen bir cümle ha. Valla. Şarkıyken biraz rahat söyleniyor da öyle bir normal söylerken bir kal geliyor abi, böyle bir duraklama oluşuyor sanki. Ha? Ne dersin?

0: Ararsam gelme.
1: Maskem midir ki gördüğün? Ben de değil, sendedir. Mesken midir ki senliğim? Dil, zulde değil, jendedir.
0: Birçok insan mutluluğu burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar. Etrafta arar. Aman dikkat.

0: Alimeyim.
1: Bugün yine çok keyifli, çok lezzetli bir program oldu. O kadar güzel dinliyorsunuz, o kadar gönülden dinliyorsunuz ki vallahi çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakıyorum, son iki eserimiz. Yüksek müsaadelerinizle bu eseri de, sıradaki eseri de, yine çok özel bir eser seçtim. Sevgili Sedat Yeğen ve sevgili saygıdeğer eşi, güzeller güzeli, sevgili Bahar. Size armağan ediyorum özellikle. Sözler çok özel. Seni gördüğüm gece ay tutulur, dil yutulur, bütün dertler unutulur. Bırak kalbim alev alsın, bırak derdin beni sarsın. Harca beni her halinle, aşkın canımı alsın. Bahar yüzlü tomurcuğum, güzel bir eserdir. Diğer tüm çiftlerimize de yine armağanımız olsun. Sevgi saygılarla, Radyo 7'den ayrılma.

aşk. Ne güzel sözleri var değil mi ama? Yerin yanın bende olsun. Aşkına kurban oldum. Allah'ım seni korusun. Ömrümde son buldum. Ömrümde son bulduğum dedi. Ama biz tabii ki sona yaklaştık ama son program değil tabii, Allah şükürler olsun. Yarın yine aynı saatlerde. Yine duyguları şöyle bir coşturacağız. Sevenlere, sevilenlere, üzgün olmasını istemediğimiz ama üzülenlere, ayrılanlara, kavuşanlara, hep bir arada olanlara, ayrı fakat gönülde hep bir olanlara, hepsine, bütün güzel yüreklere seslenmeye devam ediyoruz. Edeceğiz inşallah. Sayılı nefes bitmediyse, dediğim gibi. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Yarın da Radyo 7'de inşallah beraberiz. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Teslim mutluluk.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taşlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı'nın 104. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında, bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 7'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı'yla bulvar yan yolları her iki istikamette trafiğe kapalı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su baskınları meydana geldi. Erzincan-Sivas Karayolu, Sakal Tutan geçidinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrası karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği iddiasına ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.28 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Otokratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 36, başkent Ankara 26, Düzce 27, Erzurum 22, Mardin 34 derece.
1: En güvenilir

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Şu kara geceler hani gelip geçer de geriye insanın böyle yüreğinde bıraktıkları var ya, işte onlar kalıyor. Ama ne yapıyoruz biz? Her en uzun gecenin bile yine sabahı var diyoruz. Yine de umut varsa efendim, o sabahı bekliyoruz değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağız edalı saatlerde. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sözleştik, keyifli şarkıları buluşturacağız sizlerle dedik. Sizler de yerinizi aldıysanız başladı program. Hoş geldiniz.

Demek ki bazı şeyler ne kadar yaşanırsa yaşansın eksik kalabiliyor. Gönlün hesabı zamanın hesabına da pek uymuyor değil mi? O yüzden doyamıyorum bazen zamana, ne bileyim bazen sevdiklerimize, bazen de böyle güzel geçen anlara doyamıyoruz elbette. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Radyo 7'de yayınlanan şarkılara da doyulmuyor değil mi? Sizlerden gelen keyifli güzel sohbete de doyulmuyor, emin olun.

İnsanın nasıl böyle efendim her gün o güneşe ihtiyacı varsa gönlümüzün de sevgiye, umuda, güzel sözlere ihtiyacı yok mu? Elbette ihtiyacımız var. İnsanın her gün biraz daha böyle sevgiye ihtiyacı oluyor. Özellikle sevdiklerinden geliyorsa. Oh ne güzel değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Birlikte söyleyeceğiz. Sevdiklerimize armağan edeceğiz. Şarkılar duygularımızın tercümanı değil midir? İşte biraz da böyle sitem ediyor ama olsun, güzeldir. Başı belalı.

olabiliyor. Beklentilerin sonu hüzün olabiliyor. O yüzden böyle kendinizden bir şeyler bekleyin. Başkalarından değil. O zaman daha mutlu oluyorsunuz. Kendinizi geliştirmek durumunda kalıyorsunuz. Kendinizi unutmuyorsunuz bir kere. Çünkü siz iyi olduğunuz zaman her şey ve herkes yolunda oluyor. Her şey yolunda oluyor. Kendi yolculuğunuzu unutmayın. Asıl o çok dramatik oluyor işte.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı

türküler yarım kalır mı? Türküler yarım kalmaz tabii ki. Bazen bir yol hikayesinde, ne bileyim, bazen bir ayrılıkta, bazen şöyle bir dost meclisinde yeniden hayat bulur mu? Elbette. Her dinleyenin de şöyle yüreğinde başka bir anlam kazanır ama hep aynı samimiyette. Neden? Çünkü türküler bu toprakların hafızası. O yüzden asla yarım kalmazlar.

0: sana.
1: Işıldayan Susana Benzer Türkiye'nin iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Sevdiklerimize de armağan edeceğiz. Kimler bizlerle beraberse efendim bulunduğu yerlerden mesajlarını iletsin. Sevdiklerine de armağan etsin. Ben de göndereyim, aracı olmaya razıyım zaten, biliyorsunuz. Güzel mesajlar geliyor. Notlarınızı da yazın, şarkılarla süsleyelim.

Sevdamdandır bilesin. Ay nasıl güzel şarkıdır değil mi? Ümit Güman İstanbul Bahçeli Evler'den selamlar göndermiş. Oh çalışırken dinliyor bizi, bir de video göndermiş. Mobilya çalışanları olarak sizlerleyiz diyor. Kolaylıklar diliyorum ben de. Akşehir cezaevinde Tuncer Alparslan var. Arkadaşlarıyla birlikte bizleri dinliyorlar. Şarkı istiyorum onlar için demiş. Göndereceğim tabii ki. Bekleyin birazdan.

0: Sevdalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam.
13: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk

0: 250 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Bana

Türkiye'nin en ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Beraberliğimiz devam ediyor. Hemen şöyle bakıyorum. Kim var? Kim var? Oh, kahveler gelmiş. Gaziantep'te Derya Hanımcığım. Harika görünüyor valla. Eşi için ve ailesi için şarkı istiyor. Canımın parçası dört çocuklarım için gelsin demiş. Gelsin tabii ki. Aa, hemen gönderir.

Ay ay ay ay, nasıl güzel sözler değil mi? Özellikle kime gelsin? Ayşe Kızılcahamam diyalizde. Ay Allah şifa versin. Sağlık diliyorum size. Diyaliz çalışanlarına ve hastalarına da şarkı istiyor. Bütün herkese sağlık şifa diliyorum nerede varsa. Özellikle Fatma Baki'ye gelsin demiş. Tabii ki gelsin.

neler bunlar böyle, bezelye ayıklıyorsunuz. Sıradaki şarkı Trabzon'a gelsin demiş Hatice Hanım. Ben de seviyorum sizleri, eksik olmayın. İzmir'den Konya'ya gidiyor. Yolculuğu esnasında da radyoyu yanı başında. Şerife daha göndermiş mesajı, sevgiler sunmuş. Eksik olmasınlar. Ben de size sağlıklı, güvenli yolculuklar diliyorum. El işiyle seni dinliyorum demiş. Oh şahane. Bir şarkı da bana armağan eder misin der Kahramanmaraş'ta Ulviye Hanım. Tabii ki armağan ederim. Çayınızı kahvenizi yanınıza almışsınız. Kulağınızda, bende daha ne olsun.

0: şarkısını çok seviyorum. Türkiye'nin ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Denizli'de kim var bizimle? Ay ne dikiyorsunuz? Ajda Köroğlu. Kendisi için şarkı istiyor. Ay değilim yayınladım. Ne çok sevildi şarkı Mebrure. Değilimi yayınladım. Duymuşsunuzdur herhalde. Ay ne dikiyorsunuz bana? Bana da bak yalnız merak ediyorum. Ay ne dikiyorsunuz bana da söyle. Ben de bileyim. Bursa Gemlik'te Deniz Eren var. Sıradaki şarkıyı sevgiliye gelsin rica etsem diyor. Yani gelsin tabii duyuyorsa. Hani benim için sorun değil. Ay çok güzel bir manzara. Eda Hanım, efendim dinliyorum size. Hayat hızla akıyor çoğu zaman. Kendimize zaman ayırmamız gerekiyor der. Çarcuma'da Muhammed Bey, Almanya Köln'de bulunan Hatice Hanım'a bir selam gönderelim mi diyor. Vallahi gönderelim. Hatice Hanımcığım duyuyor musunuz bizi? Bir selam gönderiyoruz size. Almanya'ya pozitif olmaya çalışalım her zaman demiş. Bu da herhalde size olan notudur. Yani bir de şarkı da cevap verecek diyor ki yani önümüzde daha kaç kiraz mevsimi var göreceğimiz. O yüzden ona göre adım atmak lazım. Hayat hızlı akıyor, doğru söylüyorsunuz.
1: Hiç olmadım eskisi gibi. Güvenmedim bir daha
0: göreceğimiz.

Eda abla, ben Sakarya'da Yasemin. Yasemin'cim, beni görmüyorsun diyor. Gördüm ya, sen fotoğraf atmamışsın. Ataydın, görürdüm. Bunlar nedir? Sıradaki şarkı Alanya'dan Tuğba'ya. Yani bana gelsin. Ay ne güzel biliyorlar onlar öyle. Doğru görüyorum değil mi? Gelsin tabii size.

0: Ben yine yoksan uyur.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 36, başkent Ankara 26, Düzce 27, Erzurum 22, Mardin 34 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertize Dynobil'e.
7: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 5. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 4. kilometreleri, Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertize Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.28 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
9: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
10: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
13: Deve, şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Kurutma

0: bir reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
3: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Satranç takımı boyuyorsun. Ay çok güzel. E hadi bakalım bol kazançlı olsun. Zonguldak'ta Burak komutanıma istiyorum şarkı demiş. Nitan Aras. Gönderelim tabii ki. Sultan Gazi'de kim var? Mehmet Şah var. Benden şarkı isteyen. İstanbul'da mı, doğru mu okuyorum? Ay ismi görmüyorum. Mesajları yazıyorsunuz. İsim de yazın lütfen. Tekstil atölyesinde Konya'da Sevgi Hanım bütün arkadaşları için şarkı istemiş. Vallahi hepsinin fotoğrafını da göndermiş. Kolaylıklar diliyorum size de. Eda abla diye kim seslenmiş bana? Bakayım şöyle bir. Ay hanımlar maşallah size. Sivas'ta Tuğçe var. Arabada bizi dinliyor. Sıradaki şarkı yanında İknur. Evet yeğeniymiş İknur. Onun için istiyor. Umarım her şey gönlünce olur demiş. Beni de oku diye yazmış. Vallahi okudum hanımlar, harika görünüyorsunuz. Maşallah size.

sen nefis. Erol Mert Bolu'dan sevgiler saygılar göndermiş, saygı bizden, sağolunuz. Sessizce dinliyorum seni sarı papatyam diyor. Edirne'den selamlar gönderen, sesini duymak içimi rahatlatıyor diyen Seher Hanım, çok teşekkür ederim. İskenderun'da Mehmet Bey var. Mehmet Akyavuz eşi ve çocukları için şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Çorum'da Dilek Hanım var. Eşi Levent Büyük Ateş, Büyük Taş düzeltiyorum. Onun için şarkı rica etmiş.

En İyi Radyosu'nda Radyo 7'de sizlerle beraberdi. Keyifli şarkılardan biriydi. Çıkmaz bir sokaktayız, yolumuzu da kaybetmişiz. Acaba nereden çıkarız da kendimizi kurtarırız der Semih Cenk.

Bu şarkıyı dinlerken vallahi Furkan ve Nil gelecek aklıma. Ay çok seviyorum ikisini de. Dünya şekeri. Mesai arkadaşlarımız da bana niye diyorum ki sen benim kızımsın. Çok tatlı çünkü. Ve bu güzel şarkı ile birlikte veda saatidir, veda vaktidir. Edalı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Genç Dal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de buluşacağız. O zaman kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
0: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir,
2: bir mutluluk getir. Bir reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da ara sokak terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den provokasyon uyarısı geldi. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada ücret karşılığında izletildiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerin yayınlanmasına aracılık eden 2 şüpheli gözaltına alındı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak amili erkek basketbol takımı 1067. müsabakasına çıkacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 36, başkent Ankara 26, Düzce 27, Erzurum 22, Mardin 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
0: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Temmuz 2026 verilerine göre konut fiyatları reel olarak %5,1 geriledi, mevduat faizlerindeki düşüş beklentisiyle talebin öne çekildiğini belirten uzmanlar, doğru lokasyonda erken pozisyon alanların karlı çıkacağını vurguluyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Vatandaşlar artık trafik ve kasko hasar bildirimlerini şirket aramadan tek bir numara üzerinden hızlıca yapabilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu pazarda sizlerle birlikteyim. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular ve oluşan sıralamayı dinlemeye başlıyoruz. Mebrure Değilim listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Miran Ünsal, Hak'tan listemizin bu hafta 19. sırasındaydı, dinledik. Radyo Edene 20 devam ediyor. Konuğumuz Sakiler. Ne yazık ki grup dağılmış ama yine de biz onları dinlemeye devam edeceğiz. Ara beni lütfen, şimdi sizlerle.

Tuğra İskenderli Seni Düşünüyorum dedi. Listemizin de bu hafta 17. sırasında yer aldı. 16 numaradayız. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Reklam.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri bu hafta listemizin 15. sırasındaydı. Dinledik. Radyo Edeni 20'desiniz. 14 numaradayız. Yonca Lodi ve Murat Güneş. İncir Ağacı'yla şimdi kulaklarınızda.

Radyo Yedeğine 20 devam ediyor. Orhan Ölmez'i de dinledik ve şimdi 12 numarada Ceylan'ı dinleyeceğiz. Gitme Turnam, eski çalışmalarından biri şimdi kulaklarınıza geliyor.

Radyo DNA 20'desiniz. Ceylan'ı listemizin 12. sırasında ağırladık ve 11 numarada Cankat Erdoğan. Yazın yar kar başıma diyecek. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: geçiyordum.
1: APO Ömrüm bu hafta listemizin 10. sırasındaydı. İlk 10'a onun sesiyle girdik. 9 numarada Semih Cenk'le devam ediyoruz. Üzülmedim ki diyecek o da.

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses ve harika Avcı sesleriyle Olmaz Artık listemizin bu hafta 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Resul Dindar karşılıyor. Benim sevdam diyecek o da.

Resul Dindar'ı da dinledik. İlk 7'ye onun sesiyle girdik. 6 numarada Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. Yok Öyle Bir Dünya şimdi sizlerle. Ardından da en iyi 20'mizin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.28 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Kütahya yolunun 32. kilometresi, Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometresi, Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima iyi.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir, Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Mobilin bankası Akbank.
4: Reklam.

Blok 3 sebebi var. Bu hafta listemizin 5. sırasındaydı. İlk 5'e onun sesiyle girdik. 4 numarada Hakan Altun'u ağırlıyoruz. Kabul et diyecek o da. Ardından da ilk 3'teyiz zaten.

Çile misin, dert misin? Radyo 7'nin özel çalışmalarından birini dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetli anıyoruz sevgili Murat Göğebakan, diğer yarımla bu hafta Radyo 7 en iyi 20'mizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınıza indirebileceğiniz Radyo 7 uygulaması var. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne de hafta boyunca girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Sıralamayı birlikte oluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle sevgili rahmetli andığımız Murat Göğebakan şimdi sizlerle. Hoşça kalın. Gitti.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: En

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
6: bir mutluluk getir. Bir reklam.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama.

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 200'den fazla kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemide hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Girne açıklarında geminin alabora olmasına ilişkin yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz ifadesini kullandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan ve Kazdağ Milli Parkı'nda ormana sıçrayan yangın bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Mekke İşbirliği Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı yarın. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemi tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile sarı kodlu uyarı geldi. 10 ile yapılan uyarıda sağanak ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan yarın İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Düzce ve Trabzon 27, Erzurum 22 ve Adıyaman 34 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Temmuz 2026 verilerine göre konut fiyatları reel olarak %5,1 geriledi. Mevduat faizlerindeki düşüş beklentisiyle talebin öne çekildiğini belirten uzmanlar, doğru lokasyonda erken pozisyon alanların karlı çıkacağını vurguluyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Vatandaşlar artık trafik ve kasko hasar bildirimlerini şirket aramadan tek bir numara üzerinden hızlıca yapabilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Anahtar, teslim, mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam.

İnsan bazen yıllar sonra bile bir kokuyla, bir sokakla ya da bir şarkıyla geçmişe döner. Çünkü bazı anlar unutulmaz, sadece sessizce bekler. Tam da hiç aklınızda yokken gelip kalbinize dokunur. Bu akşam kalbinize dokunacak öyle güzel şarkılarım var ki Radyo 7'den ayrılmayın. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

İnsan en çok anlatamadığı şeylerin ağırlığını taşır, öyle değil mi? Dilinize gelmeyen cümleler gecenin bir vakti düşünce olup geri döner ve bazı cevaplar yıllar geçse de ne yazık ki bulunamaz. Sizler de o cevapları aramaya devam edersiniz.

0: der ki sonunda.
1: Kimse aynı insan olarak kalmıyor. Şöyle bir bakın, yaşadıklarımız bizi değiştiriyor ama insanın içindeki bazı duygular vardır ki yıllar geçse de ilk günkü yerinde durur her zaman.

Manisa Turgut Dudağan Arif Bey şu an Cam filmi yaparken bizleri dinliyormuş. Kolaylıklar diliyoruz Arif Bey. Emeklerinize sağlık. Evet, Paris'ten Osman Bey sesimize ses katmış. Şafak 31 diyor. Ekim sonunda memleketi Manisa Sarıgöl'e, dünyanın en güzel üzüm memleketine kavuşmak için gün sayıyorum diyor. Şimdiden hayırlı yolculuklar dileyelim. Tüm gurbetçilerimize de bu güzel eser armağan olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinden geçen haftayı tamamladı. Amerikan doları 48.23, euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.28 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Kütahya yolunun 32. kilometresi, Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometresi, Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

kim? Gerçeklerden kaçmak mümkündür belki ama sonsuza kadar saklanmak mümkün değildir. Çünkü insan en sonunda kendi vicdanıyla baş başa kalır. Bu da çok insanoğlunun canını sıkar. Evet, Radyo 7'deyiz. Cem Adrian bizlerle birlikte. Yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz. Hepinize keyifli yolculuklar diliyoruz. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun.

Bir dinleyicimiz çok sevdiği Nehir Hanım'a yürekten bir selam gönderiyor. Sesimiz sevginize köprü olsun inşallah. Ankara'dan Özgür Bey, kendisi ve Yusuf Bey için güzel bir akşam diliyor. Sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyor. Bursa'dan Kürşat Bey, tüm şarkılar tüm dinleyicilerimize armağan olsun deniliyor. Bizden de

da Susam Erken bizleri dinliyormuş. Kolaylıklar, bereketli mahsuller dileriz Mehmet Bey. Ankara'dan Levent Bey, çocukları Muzaffer, Ahmet, Berkay, Perihan Hanım'a ve can yoldaşı eşi Gülay Hanım için sıradaki eseri istiyor. Huzurlu akşamlarınız olsun inşallah. Kütahya Tavşanlı'dan Mümin Bey bizlerle. Tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyoruz sıradaki eseri. Çok teşekkür ederiz. Van'dan Mustafa Bey, işimi severek yapıyorum. Temizlik bilinci olan herkese gelsin sıradaki eser. Attığınız her çöp için bir bel bükülür diyor. Ağzınıza sağlık.

0: Hayatta geri alınamayan şeylerden biri nedir? Zamandır, öyle değil mi? Bu yüzden bazen haklı olmaktan çok değer verdiğimiz insanları kaybetmemek çok ama çok önemlidir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Evet, bu güzel esirde kimlere armağan edelim diye şöyle düşünürken... Evet, çaylarını ve kahvelerini yudumlayanlar var. Şöyle yalnızlığıyla baş başa olan dostlarımıza armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik kanalı.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

Rabbim hepimizi zalim insanlardan korusun inşallah. Osmaniye Kadirli'den bizleri takip eden dinleyicimiz annesi Fatma Hanım ve babası Gürol Bey için sıradaki eseri armağan etmemizi rica ediyor. Anne baba duasının gölgesinde huzur bulan tüm vefalı evlatlara selam olsun. Çorum'dan Funda Hanım bizlerle, Çanakkale'den Çorum'a gelecek olan sevgili kızı için, ailesi ve tüm sevenleri için güzel bir şarkı diliyorum diyor. Yolları gözleyen, sevdiklerine kavuşmaya bekleyen o hasret dolu ana yüreklere de selam olsun. Kamuran Akkor bizlerle birlikte.

Güneş batarken harika şarkılarımızı dinleyenler var. Evet, sıradaki şarkıyı eşi Güler Hanım, kızı Öykü Hanım'a ve annesi Gülten Hanım'a armağan ediyor. Eksik olmayın. Günün yorgunluğunu radyonun sıcak sesiyle atan tüm dinleyenlerimize saygılar, sevgiler. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin Akum Saati sizlerle eşlik etmeye devam ediyor. Sezen Aksu'dan bir şarkı istenilmiş. Sezen Aksu programın başlarında dinlemiştik. Evet, bu güzel eser yine de sizlere armağan olsun.

0: İnsanı unutmak adını unutmaktan ibaret değildir. Asıl zor olan onunla kurduğunuz hayalleri sessizce uğurlayabilmektir. Uğurlayabilenler var mı? Bu şarkıyı sizlere armağan edelim o zaman.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Yanında arkadaşı Ahmet Bey de var. Bizlere iyi yayınlar dilemişler. Eksik olmayın efendim. Gaziantep'ten Ferit Bey, sıradaki şarkıyı canım gibi sevdiğim eşim Leyla'ya, kızı Zümra Hanım ve oğlu Cemil Bey için istiyor. Gaziantep'e kucak dolusu sevgiler. Manisa Selendi'den Akile Hanım bizlerle. Yüreğindeki tüm duaları sevgiye ve sıradaki tüm şarkıları evladına iletmemizi rica ediyor. Ceylan ailesi bizlerle. Şu an İstanbul'da gurbette çalışan, emek veren değerli eşi Mustafa Bey'e sıradaki eseri rica etmiş.
1: Kırık dökük şu kalbim.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinden geçen haftayı tamamladı. Amerikan doları 48.23, euro 55.92, sterlin 65.37. Gram altın 6.908 lira. Brent petrolün varil fiyatı 88.28 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Deve, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Oh ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
8: Reklam.

Sevdiğimiz insanlar elimizi tuttuğunda iyileşiriz biz, öyle değil mi? İlaç merhametten ve vicdandan sonra geliyor. Allah'a şükürler olsun, aramızdaki bağ o kadar kuvvetli, o kadar güzel ki radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan etmiş olalım.

Kuşak'tan Neşe Hanım sıradaki şarkıyı uzun yollarda direksiyon sallayan Mehmet Bey'e gönderiyor. Uşağa sevgiler. Van'dan Aydın Bey sıradaki eseri çok sevdiği, değer verdiği Esra Hanım için rica ediyor. Evet, sevdiğinin adını dilinden düşürmeyen, aşkı ve sadakati baş tacı eden tüm güzel yüreklere de bu güzel eser armağan olsun. Düzce'den bizlere ulaşan dinleyicimiz biricik eşine ve canım kızına armağan etmek istiyor. Evet, Yozgat'tan Fatoş Hanım, bu güzel eserde can dostunuz Hasret Hanım'a ve sizlere armağan olacak.

İnsan hayatı boyunca birçok şey öğreniyor ama en geç öğrendiği şey ne oluyor bilen var mı? Evet, bazı insanlar kalmak için değil, iz bırakmak için hayatımızdan gidiyorlar. O izlerle mücadele eden insanlar çok acı çekiyor. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun.

Şu an sizi sessizce dinleyen Nalan Hanım var diyor Emre Bey. Öyle biri ki şimdi daha iyi bir insan olmadığı, olma isteği uyandırıyor diyor. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Efraim Bey, Ahmet Bey bahçede oturmuşlar, bizleri dinliyorlar. Muhabbetiniz bol olsun. Mehmet Bey şu an yoldalarmış. Hayırlı yolculuklar. Mavi kelebeğim dediği Neşe Hanım'a bu güzel eseri armağan edelim. Banda Nazar Bey, ilk kez yazıyorum. 3 yılımın her günü sizi dinlemekle geçti diyor. Bizimle olan tüm gönül dostlarına, sevgisini ve sabrını büyüten herkese selamlarını iletiyor. Gücün

Birçoğunuz sil baştan hayatı yaşamak istiyorsunuz değil mi? Keşke öyle bir imkan olsa. Keşke her şey daha güzel olsa. Rabbim hepimizin gönlüne göre versin inşallah. Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızda olacak. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati sona erdi. Kolici.com.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Girne'den Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi. Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edilirken yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait farklı sınıflardaki gemiler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta il genelinde denize girilmesine izin verilmeyecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile sarı kodlu uyarı geldi. 10 ile yapılan uyarıda sağanak ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan yarın İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Antalya 36, Düzce ve Trabzon 27, Erzurum 22 ve Adıyaman 34 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinden geçen haftayı tamamladı. Amerikan doları 48.23, Euro 55.92, Sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.28 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak. Temmuz 2026 verilerine göre konut fiyatları reel olarak %5,1 geriledi. Mevduat faizlerindeki düşüş beklentisiyle talebin öne çekildiğini belirten uzmanlar, doğru lokasyonda erken pozisyon alanların karlı çıkacağını vurguluyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Vatandaşlar artık trafik ve kasko hasar bildirimlerini şirket aramadan tek bir numara üzerinden hızlıca yapabilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Şimdi okullu olduk diyor Dani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkar mı şimdi?
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Oh ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Reklam.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı, huzurlu, bereketli bir akşam diliyorum efendim. Hayırlı hafta sonları, hayırlı pazarlar diliyorum. Şu anda radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Efendim yine bugün Allah nasip ederse saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Mehmet Zahit Yıldız ben. Bir kez daha bize kulak veren, gerek Türkiye'den gerek dünyanın dört bir yanından dinleyen bütün dinleyicilerimizi bir kez daha selamların en güzeliyle selamlıyorum efendim. Keyifli bir beraberlik olsun, gönlümüzden geçenleri paylaşacak dilimiz, gönlümüze hayırdan gayrısının düşmemesi niyazımızdır. Rabbim razı olmadığı, olmayacağı bir cümleyi, bir kelimeyi dilimize, gönlümüze düşürmesin efendim. Hayırlı, huzurlu, karşılıklı birbirimize iyi geldiğimiz bir beraberlik olsun, bir iki saat olsun. Bu iki saati paylaşacağız şarkılarla, şiirlerle, gönlümüzden geçenlerle. Hasbihal ortamında karşılıklı çay kahve içiyor havasında geçireceğimiz bir program ki çayınızı kahvenizi henüz almadıysanız efendim buyurun alın. Keyifli programlar diliyorum. Mehmet Zahit Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yaptık. Yayında olduğumuzu ifade eden bir fotoğraf paylaştık. O fotoğrafın altına dileyen dinleyicilerimiz yorum yazabilirler, programa katkı sağlayabilirler, biz de buradayız diyebilirler. Bir merhaba da olsa müsait olan bütün dinleyicilerimden bekliyorum.

0: yerindeyiz.
1: Efendim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi,
0: gece
1: devletimizi her daim muzaffer ve payidar eylesin. Her türlü sıkıntıdan, afetten, beladan, musibetten, sıkıntıdan muhafaza eylesin.
0: Dokun.
1: Yorumlarınız gelmeye başladı dostlar. Hesaplarımızı takip eden dinleyicilerimiz de var. Onlara peşin peşin hemen bir teşekkür edeyim. Karşılıklı hasbihal dedik ya, hani sizin yazacağınız yorumlar da önemlidir. Hayata dair her birimizin hayattan çıkardığı bir takım dersler var. Ya da başucu cümlesi ettiğimiz bazı cümleler, öğütler var. Kelam-ı kibar dediğimiz büyüklerin sözleri var. Bir beyit, bir kelam-ı kibar, bir dörtlük, bir atasözü, bir menkıbe belki size yolunuzu gösteren, karanlıkta hissettiğinizde yolunuzu aydınlatan sözleri de yine bizimle paylaşabilirsiniz. Dertlerimiz, sıkıntılarımız ortak, aynı, hemen hemen aynı konularla imtihan olduğumuz için birimize iyi gelen bir diğerimize de iyi gelebilir. O yüzden iyi ve güzeli paylaşmak, faydalı olanı paylaşmak önemlidir, mühimdir. Bekleriz. Yine de hiçbir cümle yoksa bile heybenizde bir merhabanızı isteriz. Haydi buyurun.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
2: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim nasılsınız bilmiyorum ama inşallah iyisinizdir. İyi olduğunuzu umarak biz konuşuyoruz ama dert, keder, sıkıntı bunlar dünyaya ait olan, hepimizin başında olan şeyler. İnanın dertsiz insan var mıdır yeryüzünde? Herhalde yoktur. Ve her zaman dediğimiz gibi başımızdaki sıkıntı, dert, keder, imtihan her ne varsa sürekli devam etmeyecek ve bir süre sonra elbette geçecek. Ne sıkıntınız varsa Rabbim'den çare diliyoruz, şifa diliyoruz. Hasta olanlar varsa, şifa bekleyenler, Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Ama inşallah iyisinizdir, iyi olduğunuzu varsayıyoruz. İnşallah gönlünüz razı bir şekilde bize kulak veriyorsunuzdur. İnşallah büyük bir derdiniz, sıkıntınız yoktur ki varsa da şifa, çare Allah'tan. Derdi veren elbet dermanı da verir. Bundan hiçbir şüphemiz yok, değil mi? Mehmet Zeyd ve Radyo 7 Instagram hesaplarına gelen yorumları ilerleyen dakikalarda okuyacağım efendim. Haberiniz olsun. Mehmet Zeyd. Zeyd'i kodlayayım mı? Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Zeyd'in yazılışı baş harfleri. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında etiketleyeyim, oradan da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yayınımızı hem dinlemek hem izlemek istiyorsanız Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı şu anda canlı yayındadır. Haberiniz olsun.

Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dileyen dinleyicilerimiz var. Cümleten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Efendim, Ankara bizlerle birlikte. Eyvallah Recai Bey, teşekkür ediyorum. Hoş safa getirdiniz demiş Hatice Hanım. Gönlünüzdeki yayınlar dileklerimle demiş. Eyvallah. Sağ olun, var olun. İstanbul'dan Aykut. Teşekkür ederim. Anneniz Türkan Hanım'a da hürmetler. Beraber dinliyorlarmış. Akşamın en güzel saati en anlamlı şarkılarla, Kocaeli'den sevgilerle demiş Umut Bey. Teşekkürler. Efendim Sultan Hanım, teşekkürler. Kuzey Marmara'dan yolculuktan yazıyorum. Çorum Osmancık'tan İstanbul'a dönüyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Allah kolaylık versin. Rabbim yol açıklığı versin. Şu dakikalarda yollarda olan bütün dinleyicilerimizi selamlayalım. Sağ salim gideceğiniz yerlere varabilmek nasip olsun. Sevdiklerinize, bekleyenlerinize kavuşun inşallah. Su bile acıtır geçtiği yer yaraysa. Selam söyle hafız bize, yara ele merhem olanlara. Vay. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal. Radyo 7 ailesine selamla, iyi ki varsınız demiş bir mukabele. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bırakın kim nereye ya merhem olmak istiyorsa olsun, biraz da bazı şeyleri ya da bazı insanları kendimize yara yapan da biz olabilir miyiz acaba? Mümkündür. İnsanoğlu her şeyi kafasında, zihninde büyütmekle meşhurdur. Öyle bir varlıktır, öyle bir yaratıktır. Dolayısıyla bazen hiç dert etmememiz gereken ya da o kadar fazla dert etmememiz gereken şeyleri kendimize dert edip asıl dert etmemiz gerekenlerden kaçıyoruz çoğu zaman. Rabbim selamet versin her birimize. Efendim burası Radyo 7, çaylar kahveler alındıysa yayındayız efendim saat 22'ye kadar.

0: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız, reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Afyonkarahisar Kütahya yolunun 32. kilometresi. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometresi. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Şu dünyada insana nasihatçi olarak biliyorsunuz ölüm yeter. Aynı türküde söylendiği gibi yolun sonu görünüyor. Her birimiz için böyledir. Her doğan ölür, her yeni eskir, her taze bayatlar. Bu dünyada her şeyin ve herkesin bir ömrü vardır. Ölümsüz ve baki olan yalnız Allah'tır. Ve hepimiz ona muhtacız, onun rahmetine, onun merhametine, onun affına muhtacız. Sığınacağımız yegane kapı onun kapısıdır. Yoksa gerçekten yolun sonu görünüyor. Kimine yarın, kimine 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Emin olun ne bu fakirin, ne beni dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizin, yani bir 100 yıl sonra belki de unutulmuş olacağız, değil mi? Allah unutturmasın. Rabbim sadakayı cariye kabilinden arkamızda böyle hem hayırlı evlatlar bırakabilmek, hem güzel, faydalı, insanların istifade edebileceği yapılar, hayırlar, eserler bırakabilmeyi nasip etsin. Rabbim unutturmasın biz kullarını. Hayırla yad etsinler bizi ve amel defterimizde kapanmasın. Niyazımız budur. Ama ölüm en güzel nasihatçidir bize. Değil mi? Zamanın ne kadar değerli olduğunu, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretir. Hani bir sınavdayız ya. Bir öğrenci olarak kendinizi sınavda düşünün, hayal edin. O sınavın bir süresi var. Sınav bitip zil çaldığı vakit kağıtları toplarlar. Hani bir kelime daha yazmamıza müsaade etmezler. O sınavı ne kadar önemsiyorsak, belki onun 100 katı, 1000 katı içinde bulunduğumuz dünya sınavını önemsememiz gerekiyor aslında, değil mi?

0: Koparılan çiçeği suya koymak kadar gereksizdir kalbe sunulan özür demiş. Dinleyicimiz Sevilay Hanım, koparılan çiçeği suya koymak kadar gereksizdir kalbe sunulan özür. Evet, yani kırılan bir şeyi tekrar yapıştırdığınızda eskisi gibi olmuyor. Fakat hiç yapıştırmayıp dağınık bırakmak mı daha iyidir, yoksa bir özürle hiç olmazsa yapıştırmayı denemek mi daha iyidir? Tabii niçin kırıldığıyla alakalı olan da bir durum aslında. Rabbim ne incittirsin kimseyi, ne de biz incinelim. Hem incitmemek hem incinmemek nasip olsun. Bu zordur. Her ikisi de zordur. Hani incitmemek biraz daha belki kolay olabilir. Bir şekilde uzak durursun ki onu öncelersin. Kendi nefsine basarsın, bir şekilde hani incitmemeye çalışırsın karşı tarafı, ama incinmemek, sana yapılan bir hatadan, bir yanlıştan dolayı incinmemek çok daha zordur. Bu da hani kalbin azığı makamlardan biridir aslında. Rabbim benzeyebilmeyi nasip etsin o güzel insanlara, o gönlü hiçbir şeye incinmeyen zatlara benzemeyi nasip eylesin. Derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma gönül, incinirsin demiş. Merve Hanım göndermiş. Derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha koyma. İşte bunun için de insanoğlu ferasete muhtaç. İnsanın feraseti olacak ki gönlüne neresi derman olacak, o yer uygun mudur değil midir? O biraz o işte feraset gereği insan birazcık bu hayatta tecrübe sahibi olacak ya da büyük sözü dinleyecek, değil mi?
1: Mehmet Seyit Yıldız.

0: Seni kim israf ediyor? Ben her zerrene muhtaçken diyor Necdet İşler. İnsan bir hasrete müptela olunca kavuşmaktan çok özlemeyi öğreniyor. Özlemin de öyle güzel bir tadı var ki insan onu bile çok seviyor. Ve vuslat nerede, ne zaman, kaç düğümün içinde kim bilir? Belki saçları apak bir bayram sabahı, kim bilir belki sıyrılırken akları ya da bir mezar taşı. Bursa'dan İstanbul'a giderken otobüste bana dost sesi oluyorsunuz. Hoş geldiniz, hep hoş gelesiniz yüreklerimize, iyi ki varsınız demiş dinleyicimiz Hacer Hanım. Çok teşekkür ederim, hayırlı yolculuklar diliyorum size de. Kadıköy'den Bahar, Gerede'de bulunan canım sevgilime gelsin bütün şarkılar demiş. Eyvallah. Evet, ben İrfan, bugün doğum günü olan dayımın kızı için bir eser çalar mısınız? Tabii ki, ömrü hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun. Bugün her kim doğduysa ömrü bereketli olsun, ömrü hayırlı olsun. Hatta şu duayı da çok severim. Ömrünün geri kalan kısmı geçen kısmından çok daha iyi olsun. Ve yine çok sevdiğim bir dua: Rabbim her zaman iyilerle, iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeytin'i dinliyorsunuz.

0: İnsan sever bir kere diyor ya şiirde. Seni seviyorum ağır cümledir. Herkese söylenmez, dili yakar, dudağı yakar. Bedeni kavurur, lime lime eder. Velhasıl yürekli işidir. Bir ömür pahasına bir defa söylenir. Keşke bana günde 1000 defa söylemeseydin. Ve sonra her bedene uygun bir hırka gibi önüne gelene giydirmeseydin.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Bir insanın en büyük israfı hak etmeyenlere gösterdiği sabır, verdiği sevgi, duyduğu güven ve harcadığı zamandır. Bu israf mıdır? Yani bu konu hakkında tam sizin gibi düşünmüyor olabilirim. Çünkü insan yaşayarak öğrenir ya bazı şeyleri. Hani israf, hak etmeyene verdiği değer. Hak etmediğinden nasıl emin olacağız değer vermeden? Hani elimizde bir test edecek bir mekanizma var mı? Yok. İnsanoğlu yaşaya yaşaya öğreniyor bazı şeyleri. Dolayısıyla her yaşanan bir tecrübedir ve her tecrübe çok değerlidir, çok kıymetlidir. İnsanın hayat yolculuğunda adeta onlar azığı gibidir, sermayesi gibidir. O yüzden yaşamış olduğumuz her sıkıntı, atlattığımız her badire, tırnak içinde ifade ediyorum, amiyane tabirle yediğimiz her kazık aslında yarın bize lazım olacak. Bizim başımıza o sebepsiz yere getirilmedi çünkü. Düşünsenize, insanoğlu hani herkeste öyle bir feraset olsa, baktığın zaman kime değer verilip kime değer verilmeyeceğini anlayan bir mekanizma olsa insan üzerinde, ona göre yaşasa, ona göre davransa, bu dünyada imtihan diye bir şey nasıl olacak? Ki insanlar birbirleriyle de imtihandadır, değil mi? Rabbim kolay eylesin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat boş bir rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum.

Şu yeryüzünde herkesin bir derdi, herkesin bir sıkıntısı, herkesin çözmeye çalıştığı problemleri, herkesin yetişmeye çalıştığı bir yerleri, yetirmeye çalıştığı ama bir türlü yetemediği yerleri, kapanmayan yaraları, insanoğlunun derdi, çilesi var. Dünyada rahat yoktur denmiş. Dünyayı bir rahat yeri olarak bellediysek bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla imtihan onlar da bizim için, ama programın başında da ifade ettiğimiz gibi hiçbir imtihan hani ilelebet değildir. Hiçbir zaman yokuş, tamamen yokuş değildir. Hani sünnetullah'ta böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden içimizi, gönlümüzü rahatlatıcı ne var ise müspet çerçevede onlara tutunmak, sarılmak ve umudu elden bırakmamak icap ediyor. Bu kimine kolaydır, kimine zordur ama hani bu hayatta, bu dünyada insan yalnız olmadığını bilince, yani tek dert bizim başımızdaymış gibi gelir. Başımıza bir şey geldiği zaman o sıkıntıyı sadece biz yaşıyormuşuz, kimse bizi anlamıyormuş gibi gelir. Halbuki öyle değil. Şu yeryüzünde gördüğümüz herkesin, çocuğundan yaşlısına, herkesin bir derdi, bir sıkıntısı mutlaka var.

Aslında bu dünyanın ne olduğunu, ömrün ne olduğunu, niçin yaratıldığımızı Cengiz Numanoğlu'nun bir şiiri çok güzel özetliyor. Ruhlar giderlerken sonsuz bir yola, dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Güneş doğmak için sabahı bekler, kozalarda çile çeker böcekler. Bil ki her yürüyen önce emekler. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Tohum düşer toprağında barınır, bahar gelir yaprakla sarınır. İnsanoğlu kışa doğru arınır. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Ateşe düşmeyen çıra yanar mı? O ateşte yanan gayrı söner mi? Hakka giden yarı yoldan döner mi? Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nefsin bugün doysa, yarın yine aç. Sanma ki bedenin nefsine muhtaç. Gel şu meyhaneden vakitlice kaç. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nefsin işkencesi düşmandan beter. Onun zulmü ancak savaşla biter. Silah istiyorsan iraden yeter. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Hor görme dünyada çile çekeni, sabırla beslenir gönül kökeni, bülbüle diyor ki gülün dikeni, sabır sınavıdır ömür dediğin. İhtiras seline baraj kâr etmez, beşer arzuları saymakla bitmez, dünyayı verseler inan ki yetmez. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Zaman sermayesi sanma ki çok bol, beşikten bastona kaç adımlık yol. Bu kanun değişmez, kim olursan ol, sabır sınavıdır ömür dediğin. Rüyalar ne büyük ibrettir oysa, insan aç uyanır rüyada doysa, ölüm uyanmaktır yaşamak buysa, sabır sınavıdır ömür dediğin. Nimet gizli, nimet sırrı gizli hayır ve şerde, devayı da verir verdiği yerde, akıl isyanla aranda perde, sabır sınavıdır ömür dediğin. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne, tapmış nice insan dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır ömür dediğin. Sabır sınavıdır ömür dediğin.

0: Kayseri'den Gülay Hanım yazmış, teşekkür ediyorum. Aileme, canım çocuklarıma, bugün doğum günü olan eşime gelsin tüm şarkılar demiş, teşekkür ediyoruz. Eşinizin doğum gününü kutluyoruz. Ömrünüz hayırlı olsun, beraber olsun, bereketli olsun, sağlıklı olsun. Bugün doğan herkese iyi ki doğdunuz diyelim. Eyvallah. Herkes kendine merhem aradı, o yüzden kimse kimseye şifa olamadı. Hoş geldiniz, keyifli, huzurlu yayınlar demiş. Eyvallah. Öyle herkes kendi derdinle uğraşırken, değil mi? Herkes kendi karnını doyurma telaşında. Oysa ki herkes karşısındakine bir kaşık ikram ediverse, aç insan kalmayacak şu yeryüzünde.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: baştan.
1: Efendim, yayınımızı hem izlemek hem dinlemek isteyenler Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabından yayınımızı izleyebilirler aynı zamanda. Evet, Mersin'den Konya'ya yolculuk yapan bir aile şu anda bize kulak veriyor. Yol sizinle ve şarkılarla güzel demiş. Murat Göğebakan'dan bir şarkı. Canımın yarısı Özgürüme gelsin, iyi yayınlar. Hem size hem Özgür Bey'e hayırlı yolculuklar dileyelim. Eyvallah. Gaziantep'ten selamlar demiş Ayfer Coşkun. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Herkesin bir sıkıntısı var. Rabbim yardım etsin inşallah demiş. Amin. Eğer karar veremiyorsan yazı tura at. Sonuç hoşuna gitmezse aslında kararın çoktan vermişsin demektir. Kayseri'den selamlar. Bak, güzel bir taktik. Güzel bir taktik değil mi? Hani kalbinize ilk gelen derler. Kalbinize ilk gelen. Bir söz daha var. Nefsine ağır gelen senin için hayırlıdır diye. Yine bir büyük sözü var. Onu da aktarmış olalım. Bizim nefsimize ağır gelen şey bizim için hayırlıdır. Biz nefsimize muhalefetle mükellefiz ya. Henüz adam edememişsek şayet. Eğer karar veremiyorsan yazı tura at. Sonuç hoşuna gitmezse zaten kararını vermişsin demektir. Güzel. Eyvallah. Bazı ruhlar bazı ruhlara evvelden aşinadır. Bu yüzden denir ki kalbim ilk anda ısındı. Eyvallah. İnsan ömrü boyunca varlığının sırrını çözmeye çalışır, sonra anlar ki asıl mesele anlam vermek değil, kendisine verileni fark etmektir. Yol uzadıkça elindekiler eksilir, bildikleri değişir, fakat kalbi hep geldiği yere dönmenin özlemini taşır. Belki de bütün arayış, dünyada kaybolan insanın sonunda ben nereden geldim sorusundan dönüşüm sanadır hakikatine varmasıdır. Hayırlı yayınlar. Öyle, belki de insanın ömrü sadece bir cümleyi anlamak içindir, alabilmek içindir, o cümlenin hakikatine varabilmek içindir.
2: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim yine zaman su gibi akıp geçti. Ne zaman merhaba dedik, ne zaman program bitti anlamadık değil mi? Erenler Turizm'e teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bizi dinleyen dinleyicilerimize, programımıza katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala Mehmet Zeyd Yıldız ben inşallah bir sonraki programda, yani cumartesi günü saat 20.00'da buluşmak duasıyla diyorum. Radyo haricinde yapmış olduğumuz işlerle alakalı da sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlar yapıyoruz. Bazen sahnedeyiz, bazen ekrandayız. Bazen sunuculuk, bazen oyunculuk vesilesiyle. Bunlardan haberdar olmak isteyenler Mehmet Zeyd Yıldız. Instagram, X ve TikTok hesaplarını, aynı zamanda Facebook hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı, huzurlu, bereketli geceler. Hoşçakalın.

Çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum. İçemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim, sensiz yapamıyorum.

Meydan mı verirdim bu ayrılığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın

hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene,

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.